0: 49前几年突然诊断为尿毒症。
1: 哎呦，
0: 他每次治疗时候在病床上也经常提起这个陈大夫，他们一家人说当时陈大夫技术那么好，他经常提起他们一家人的这些故事。我们的乡亲们感恩他的人确实特别多，我还带来了我们乡亲们的一些心里话。
2: Bizgilemez kalan şu Uygur karındaşının hemisi de ağırıp kalsa lan halın yitidigan, davalaydigan.
3: İlallah'ta, İlallah'ta beşidin ayırıqa, çimkan doktor demin sakar okumaydı.
4: Muşlada birbirimiz gün ağaydı, gerisine mükketken.
5: Biz davamlı olan eslep durumuz, her kandak kisellerini okul samısımız şunda kıttı, darlarla davalı. Sakaytkan em, o doktorga çin kalbimizden rahmet etmez. Emimiz, muşu yazıdaki cemiki buhralar.
1: Bu kan, şimdi bu köyümüzün yaşamı, da önceden daha iyi oldu.
0: Evet, evet, evet. Bizim şimdi yolun şartları çok iyi. Herkes herkes herkes herkes herkes herkes 我们的每个小队大队有个医疗室，家跟前都可以看病，生活条件越来越好。
1: 好，真好，真好。安大姐，
6: 看到这个维吾尔族的母女坐在这里哈，就让我想起一首歌，五十六个民族五十六枝花，无论哪里有事，国家都会去送去温暖，送去援助。像陈坚这样的医生有一大批，不仅仅是在我们新疆，在各个地区都有的，当地的人民是永远记在心里。我觉得这也是我们中华民族的一种传统，就是滴水之恩当涌泉相报，我们永远都不会忘记。祝福你们能够跟我们的陈坚医生跟梅梅能够团聚，谢谢。
1: 那阿吉古丽，我们带着妈妈一起往前走，来看看寻人团怎么帮你们寻找的。
0: 好的，
1: 好，来，有请。
7: 接到您的求助以后，我们立即展开了协查，但发现在上海常州一带叫陈建的人重名较多。经过多方查找，发现一名在常州居住的疑似对象，我们第一时间上门进行实地核实。
8: 警方的不懈寻找能否为您带来好的结果呢？加油，等着我。
1: 请打开希望之门。为缘寻找，为爱坚守，请开门。